Mangwanani mavisha shlongo mnachosomana sere numaku mashano museswa. Sule kumumbo kuna umweni mumbo, mumbo jomabuso, mumbo jokuprekeja kuna vasahwira vuradio Msambiki.